Sinda bana lyo ndina kukulokula mugeri ondireka weri ekitalo bannange wayisunda tukukanya wendi ne